tutulacak çözdüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın.

charm is too much, say beyond the

olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

Adamın biri vurulmuş sokakta, cebinde adresim bulunmuş. Başım belada, tabancamı unutmuşum helada. Nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan tutarsızlık, nereden baksan...

Kanıyor gözlerim, kanıyor.

Ne yapıyorsun? Ya bir saniye dinler misin?

olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
5: On numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayım.
6: Arkadaş harbi güzel.
7: Açmayalım hiç konusunu.
6: Her dünyayı sen.
5: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de ve 19'da Dream Türk'te.

Olmadı, kararsızdı birçok kez kalbim. Buna çok dayandı, sensizliğe çok alıştı. Umurumda değil ne çok anladı. Burada aşkın yeri kalmadı. Çok sevdim, değeri olmadı. Yalan ekti sözler.

Şimdi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde, benim sevdiğim adam olmayacaksın.

her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

0: yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün, tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
0: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol. Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun. Çölle bahar havası var. 25 Eylül Ankara, Jolly Joker, 27 Eylül Uşak, Uşak Fest, 30 Eylül Aydın, Holy Stone, Organizasyon Hobosko, Biletler Biletix ve Bu Bilette, resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
3: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Herkese merhaba, Onur Kırış ben. Yine yeni bir Dream On'la karşınızdayım. Şimdi hazırsanız hep birlikte geçtiğimiz hafta bu ekranda en çok istek alan, en çok izlemek istediğiniz 10 video klibi izliyoruz.

Listenin tam ortasına geldiğimizde ise kalabalık bir grupla karşılaşıyoruz ama bu sefer 3 farklı isim. Ayşe Hatun Önal, Çodur ve Ozan Bayraş ortak çalışması çıktı yangınlar 5 numara.

Eğer siz de favori video klibiniz bu listede yer alsın istiyorsanız, tek yapmanız gereken sosyal medya hesaplarımızı takip edip isteklerde bulunmak. Yeniden yeni bir listeyle karşınızda oluncaya kadar hoşça kalın.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas çok, her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
6: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.

0: yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
1: Gerçek bazen görünmez olur. Ama biz onu buluruz.
0: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol. Can Ozan şarkılarının büyülü atmosferinde kaybolmaya hazır olun.
2: Çölle bahar havası var.
0: 25 Eylül Ankara, Jolly Joker, 27 Eylül Uşak, Uşak Fest, 30 Eylül Aydın, Holy Stone, Organizasyon Hobosko, Biletler Biletix ve Bu Bilette, resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
3: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralı. Çok, her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
5: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.

0: gençler.
1: Buyur abi.
0: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi One'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Biraz fazla almadınız mı?
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
6: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
7: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
8: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün, tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
9: Cazın renkleri Alanya'nın tarihi dokusuyla buluşuyor. 12 Eylül Kerem Görsev Trio. 17 Eylül Önder Fojan, Şallel Bros, Funk Book, The Pupini Sisters. 18 Eylül, Eylül Ergül, Ivan Melon Lewis ve The Cuban Swing Express. 19 Eylül, Jazz Talks, İzzet Öz, Della Mice, Cem Tuncer All Star Band. 20 Eylül, Burçin Büke Quartet, Buika. 20. Alanya Uluslararası Caz Günleri, Alanya Kızılkule'de. Medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.
10: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

0: Alpların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestij Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas çok, her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.

0: Gençler.
1: Buyur abi.
0: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi One'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
4: Nasıl ya? Siz hepiniz bu evde mi yaşıyorsunuz?
5: Şimdi ben Hülya'yı çok severim. Biz dünür olalım be Cemal.
6: Var mı bu işin olur?
7: Valla olurunu Allah bilir.
8: Kaynanan seviyor Mehmet'im, gel.
9: Büyük reklamcı Mehmet Karlov, hoş geldin.
4: Fan.
10: Rengarenk sizin benim.
8: Ha, Aziz abim aşka geldi.
11: Hülya'yı Mehmet'e alacaksınız değil mi?
6: Peki Mehmet, onun da gönlü kaymıştır elbet.
12: Ben her sabah buraya seni görmek için geliyorum, biliyor musun?
13: Ben gözlerimi senden alamıyorum.
4: Bu çok güzel bir şey değil mi?
14: Bazı hataların telafisi yoktur kızım.
4: Babamın söyledikleri umurumda değil. Biz seninle biriz. Biz seninle buradan eşitiz.
14: Senin dengin de sana yakışan da Hülya'dır.
15: Bari bırak evleneceğim kadını kendim seçeyim be.
4: Siz bana bu hayatta kendimden başka kimseye güvenmemem gerektiğini öğretiniz.
16: Haysiyet yarın akşam Kanal D'de başlıyor.
17: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
18: Cazın renkleri Alanya'nın tarihi dokusuyla buluşuyor. 12 Eylül Kerem Görsev Trio, 17 Eylül Önder Fojan, Şallel Bros, Funk Book, The Popeye Sisters, 18 Eylül Eylül Ergül, Ivan Melon Lewis ve The Cuban Swing Express, 19 Eylül Jazz Talks, İzzet Öz, Della Mice, Cem Tuncer All Star Band, 20 Eylül Burçin Büke Quartet, Buika, 20. Alanya Uluslararası Caz Günleri Alanya Kızılkule'de. Medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.
19: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi Bluematic sunar.

tutulacak çözdüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Bazı şeyler böyledir. Modası hiç geçmez.
2: Modası geçmeyen lezzet.

0: dönemi yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
1: İklim değişikliği sadece çevre meselesi değil, aynı zamanda doğanın da meselesi. Ece'nin, Ceren'in, Gonca'nın ve tüm kadınların eşitlik, kalkınma ve insan hakları meselesi. Afetlerde kadınların yaşamlarını yitirme olasılığı erkeklerin 14 katı. Milliyet, medya ortağı olduğu Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ile birlikte iklim krizinin az konuşulan bu yüzünü anlatıyor. Türkiye'nin bu yıl ev sahipliği yaptığı ve dünyamızın geleceğini ilgilendiren iklim konferansı COP31 için özel bir yazı dizisi hazırlıyor. İklim adaleti, kadın liderliği, gıda güvenliği, bakım ekonomisi, adil dönüşüm, iklim finansmanı ve çok daha fazlasıyla ilgili haberler, görüş yazıları ve özel içerikler gazeteniz Milliyet'te.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
5: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
6: Cazın renkleri Alanya'nın tarihi dokusuyla buluşuyor. 12 Eylül Kerem Görsev Trio. 17 Eylül Önder Fojan, Şalli Elbros, Funk Book, The Popeyne Sisters. 18 Eylül Eylül Ergül, Ivan Melon Lewis ve The Cuban Swing Express. 19 Eylül Just Talks, İzzet Öz, Della Mice, Cem Tuncer All Star Band. 20 Eylül Burçin Büke Quartet. Buika, 20. Alanya Uluslararası Caz Günleri Alanya Kızılkule'de. Medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.
7: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi Bluematic sunar.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok, her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
7: Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
2: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün, tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
3: Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen D-Smart'a.

0: Oyuncu Sanat Yılı'na özel Türkiye turnesi devam ediyor. Gece ateşin, gündüz güneşin. 3 Ekim, Gaziantep Şahin Bey Kongre ve Sanat Merkezi. 4 Ekim, Adana Çukurova Üniversitesi Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Hem yolda hem sahnede tam gaz eğlence. MotoFest başlıyor. MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali MG Afyon MotoFest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Üstelik harika konserler de bu festivale eşlik ediyor. MXGP Dünya Motocross Şampiyonası'nda ve NG Afyon MotoFest'te yine Afyon Karahisar muhteşem bir ev sahipliği yaptı. Muazzam bir katılım oldu. Biz de DreamTürk TV ve Radyo D olarak yine medya sponsorluğu kapsamında 5 gün boyunca buradaydık. Radyo D'de özel yayınları sizlerle buluşturduk. Birçok konuğumuz oldu. Hem motocross'tan hem de NG Afyon'dan söz ettik. Aynı zamanda sosyal ağlarımızda özel paylaşımlar yaptık. Şimdi dilerseniz DreamTürk TV'de bu 5 günü yani 2 Eylül'de başlayan ve 6 Eylül akşamı son bulan hem motocross şampiyonası hem de NG Afyon MotoFest'in özel görüntülerini ve röportajlarını bir kez daha izleyelim. Bakalım 5 gün boyunca neler yaşadık? Kısaca onları toparladık. Sizlerle buluşuyoruz. Gözünüz DreamTürk TV'de olsun. Bu arada unutmayın, seneye 10.sü gerçekleşecek ve 10. yılda da yine biz hem DreamTürk TV hem de Radyo D olarak burada olacağız. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Herkese Afyon'dan sevgiler, selamlar.
2: Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanımız Sayın Mehmet Sadık Vefa ile birlikteyiz. Efendim 9. yıl ama 10. organizasyon. Seneye 10. yıl. Sayın Belediye Başkanı da yaptığı açıklamada seneye çok acayip, çok daha büyük bir etkinlik olacak dedi. Bu sene bile zaten ilk iki günde biz bunu gördük. Siz neler gördünüz acaba?
3: Her zaman daha iyisini, hatta en iyisini yapmak için ben ve ekibim büyük bir gayret içinde çalıştılar. Ve halen de devam ediyorlar, sahadalar. Çok ayrıcalıklı, çok özel bir yerdeyiz. İstiklal Savaşımızın ilk adımlarının atıldığı bu mucize şehirde olmanın da ayrıca onurunu yaşıyoruz. Yapılan bu organizasyon sportif olarak zaten dünyanın en iyi, en mükemmel spor zemini oluşturuldu. İlk yapılan yarış bir diğerinin kart viziti oldu. 9 senedir, 9. seneyi idrak ediyoruz. Tabii ki onun heyecanı da var üstümüzde. Yalnız burada gördüğümüz çok sevindirici, bölge halkının, çevre illerden gelen konuklarımızın büyük ilgi göstermesi bizi daha çok teşvik ediyor. Büyük sorumluluk yüklüyor. Bir diğer seneye daha büyük artıyla gelmeyi planlıyoruz.
2: Bu sene biraz da değişiklikler var sanki parkurda Sayın Başkan. Zorlar mı acaba onları?
3: Çok mükemmel usta yarışçılar. Hepsi senelerdir yarışıyorlar.
2: Belki de dünya şampiyonu burada belli olacak.
3: O da olabilir, o da olabilir, o da olabilir. Onun için zaten geçtiğimiz sene biraz daha azdı katılım. Bu sene biraz daha fazla, 100'e yakın. Demek ki sonucun etkileyeceği bazı sporcularımız var. Olsun zaten, rekabet olsun, yarış olsun, değil mi? Ürünü çekişmeli olsun. Ama kazalı olmasın. İnşallah kazasız belasız güzel bir yarış olur. Yabancı sporcularımız son derece mutlu memnun. Zemini çok beğeniyorlar.
2: Sayın Başkanım, bir cümlede buraya gelen Afyon ve çevre illerden gelen halkımıza etmenizi istiyorum. Çünkü 9 yıl önce 3000 kişi vardı bu alanda. Geçtiğimiz yıl 500 bin insanın geldiği 5 günlük bir etkinlikti. Bu yıl herhalde rekorda kırılacak diye düşünüyorum.
3: Ben de aynı şeyi tahmin ediyorum. Çünkü dün akşamki açılışta hakikaten bütün alan doluydu. Gayet de güzel bir program yapıldı. Zaten seçtiğimiz sanatçılar, hakikaten seyirci, gelen konuklar, onlara bu yakınlığı, yakın olmaları çok büyük teşvik ediyor. Büyük bir heyecan yaratıyor. Gençlerin zaten çığlıkları hiç eksik olmadı. Bu hakikaten memnun edici bir durum. Demek ki faydalı, güzel bir iş yapıyoruz. İşin tabii bir eğlence organizasyonu var, bir de sportif tarafı var. Her iki yönde de başarılı olduğumuzu düşünüyorum ve arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Ayrıca annelere, babalara evlatlarını sporla buluşturmalarını tavsiye ediyorum. İnşallah biz ondan da belki bir pay alırsak ayrıca mutlu oluruz.
4: 10. yıla artık merdiven dayanmış vaziyetteyiz ve her geçen yıl kalabalığın da coşkunun da arttığını görüyoruz. Nasıl hissediyorsunuz? Bu yıl Afyonkarahisarlıları ve çevre ilden gelenleri neler bekliyor?
5: Şimdi tabii ki 9. yıldayız. Gerçekten çıktığımız noktadan baktığımız zaman hayal ettiğimiz noktadayız. Hem festival tarafı hem yarış tarafı gerçekten istediğimiz gibi. Etraftaki artık şehirlerde konaklayan insanları duyuyoruz. Yurt dışından ciddi kafileler geliyor. Etrafımızdaki Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, oraların başkanları gruplar yapıp geliyor. Bu tabii ki biz bunu çok arzu ederdik ama bunların kendileri programları, bu yarışı, bu festivali bu kadar önemsemeleri, örneklemeleri bizim için gurur verici. Biz 9 senede tabii çok yol kat ettik. Bunun zaten ilk 3 senesinde pist biliyorsun dünyanın en iyi pisti, en iyi pado, en iyi fan ödülü, en iyi altyapı ödüllerini aldı. Güzel parkurlar dünyada da var. Fakat bu kadar başarıyı elinde tutan ne ülke ne parkur var. Bu yönde gerçekten Afyon çok iyi bir noktada. Biz artık Afyon'u sadece bir yarış ve festivalden ibaret görmüyoruz. Zaten yola çıkarken de bizler eski yarışçıyız. Sadık Başkan'ın eski yarışçı. Biz parkurda bir yarışçıyı ne eğlendirir? Padok'ta ne dinlendirir, neye ihtiyacı olur bunları çok iyi biliyordum. Bunu çok iyi değerlendirdik. Bugün geldiğimiz nokta gerçekten tesadüf mü? Bunlar bizim fahri görevlerimiz olsa da çok asli görevler kabul ederek çok ciddiyetle çalıştık. Spor turizmi adına da gerçekten çok yol kat ettik. Yani geçen seneki ölçümlere baktığımız zaman dışarıdan gelenlerin kart harcamalarına böyle bir raporlama yapmışlardı. Bizi çok mutlu etti. Bu sene 14 tane sanatçı çıkıyor. Artık Afyon halkı bir yıl zaten burasını bekliyor hazırlığıyla. Yani bir de akşamki kitleyi gördünüz mutlaka. Yaş ortalaması çok genç. Tam bizim istediğimiz kitle. Motor sporlarının dünyada böyle bir örneği bir tek Suzuka pistinde var. O da racing pisti. Orada festivalle birlikte yapılıyormuş. Biz de tasarlarken bilmiyorduk işin doğrusu ama sonradan ben merak ettim, araştırdım. Bu kadar yakalayamamışlar ama yani neredeyse bu iş dünyada tek örneği. Önümüzdeki yıl 10. yıl. 10. yılda merdiven dayadık ama 10. yıl bizim için bir tarihten ibaret değil. Dönüm noktası olacak. Önümüzdeki sene hem filmle görüşmelerimiz var. Farklı şampiyonalar için ekleyeceğiz. Festival tarafında çok farklı düşüncelerimiz var. Seneye hakikaten bir şölen havasında çok çok farklı bir şeye bürünecek burası. Yüze bürünecek. İnşallah seneye bu sayıyı, bu sene benim gördüğüm bu tahmini ama 130 kadar arttı. Yani iki gündür festival devam ediyor. Festivalden yaptığım gözlem bu. Ama yarın kapılarını MXGP'de start alarak açacak. Eminim orada da daha fazla yani %30 değil de %50'leri bulacak oradaki seyirci ve katılım. Yine istediğimiz seviyede yükseltmiş ve büyütmüş olacağız şampiyonayı. Ülkemize ne katkı sağlayabilirsek onu kar sayıyoruz ve gerçekten spor turizm bizim için çok önemli. Çünkü kaygan zeminde bir turizm değil. Buraya gelen insan her sene geliyor, artarak geliyor ama aşağı düşmüyor. Diğer turizmde ülke değişiyor, fiyatlar, şunlar, bunlar, her şey etken. Ama bizim burada bu iş ciddi bir spor. Ciddi olarak da her sene spor turizmine katkı sunuyorlar.
4: Evet, Sertaç Yalçın Beyefendi ile birlikteyiz. Tabii bu tarz sporlar sponsorsuz olmuyor ve Arabica Coffee de en önemli sponsorlardan biri. Herhalde ilk kez böylesine büyük bir organizasyonda bir ortaklık yapılıyor. Neler hissediyorsunuz? Afyon'da neler gördünüz?
6: Şöyle çok keyifliyiz. Biz daha birkaç hafta önce Türkiye Motor Sporları Federasyonu ile Motosiklet Federasyonu ile birlikte imzamızı ve lansmanımızı yapmıştık. Bugün burada sahada olmak çok keyifli. Biz marka olarak zaten Arabica Cafe House olarak sürekli sporun içindeyiz. Ben de eski sporcuyum. Çok önemsiyorum sporu. Zamanında futbolda milli takımlar resmi sponsorluğu yaptık. Şu an hala Türk Milli Paralimpik Komitesi'nin ana sponsoruyuz ve voleybolda kadınlar ve erkekler birinci liginin lig ismi Arabica Cafe House. Sporun bu kadar içinde olurken ilk defa MotoFest'te de yer aldık. Bizim için çok kıymetli. Dünyanın en saygın spor etkinliklerinden birinde ilk defa Arabica Cafe House olarak yer aldık. Çok mutluyuz, çok keyifliyiz. Aynı zamanda da heyecanlıyız. İşte yarın ve öteki gün yarışlar olacak. Onları da yakından takip edeceğiz. Tamamen geri verme kültürüyle sponsor olarak burada yer alıyoruz. Umuyorum ki devam yıllarda da yer alırız. 10. yılında da. Ama onun ötesinde de biz bir community gibi Arabica Cafe House olarak Türkiye Motosiklet Federasyonu'yla devamında da bir şeyler yapıp motor sporları severlerle bir araya gelip etkinlikler yapmayı çok istiyoruz, çok arzuluyoruz. Bu şekilde kısaca hem duygularımızı hem düşüncelerimizi anlatabilirim. Bizim için buradaki festival alanı ayrı bir şey ama bu yarış çok ayrı bir şey. Belirttiğim gibi dünyanın en saygın 10 spor etkinliğinden biri. 80 ülkeden fazla yerde canlı yayınlanıyor. 180 ülkenin üzerinde gösterimi var. Türkiye'de de çok ciddi karşılığı var. MotoFest ve Arabica Cafe House olarak %100 yerli ve bildiği bir marka olarak, böyle biz de ismimizi bir bitkiden alıyoruz bu arada, yer alarak bu işbirliği içinde çok mutluyuz. Global aranında büyüdüğümüz, Türkiye dışında da ülkeyi temsil etmeye çok hevesli olduğumuz ve 3 tane 4 tane ülkede yer aldığımız bir yerde bizim de büyümemizde, uluslararası aranında görünürlükte çok büyük katkısı olacaktır. O yüzden bu konuda da çok umutluyuz. Ben bütün motor sporlarını sevenlere, bütün spor severlere çok çok selamlar iletiyorum. Bütün yarışmacılara da yarın ve öteki gün sahada başarılar diliyorum. Umarım çok keyifli geçer.
2: Belediye Başkanımız Sayın Burcu Köksal'la birlikteyiz. Efendim 9. kez böylesine büyük bir organizasyona ev sahipliği yapıyorsunuz ve her yıl üzerine koyarak devam ediyor. Bu yıl acaba size neler hissettiriyor bu kadar insanı yine buraya toplamak?
7: Dünya Motocross Şampiyonası'nı üst üste 9. kez düzenliyor olmak tabii ayrı bir gurur ve buna ev sahipliği yapmış olduğumuz için de çok mutluyuz. Bu yıl 25 ülkeden 150 sporcuyu burada ağırlıyoruz. Aynı zamanda yarış tutkunları burada. Ülkemizin çeşitli illerinden gelen misafirlerimiz ve yurt dışından gelen misafirlerimiz burada. Bu organizasyon Afyonkarahisar'ımızın tanıtımı ve gelişmesi açısından son derece önemli. Afyonkarahisar'ımızın tarihi ve doğal güzelliklerini gelen misafirlerimiz burada görme imkanına sahip oluyorlar. Biz aynı zamanda Türkiye'deki 3 gastronomi şehrinden biriyiz. Bu yüzden buraya gelen misafirlerimiz damak zevki konusunda hiç zorlanmıyorlar. Birbirinden güzel yöresel ürünlerimizi yerinde görme, tatma imkanına sahip
8: kilo
7: oluyorlar.
8: Kilo alıp dönüyorlar.
7: Tabii tabii. Yani 5 gün boyunca buradaki bütün ürünlerimizi yeme imkanına sahip oluyorlar ve evlerine de hediyelik olarak alıp götürüyorlar. Afyonkarahisar bu yönden şanslı gelen misafirlerimiz. Bir taraftan biz termalin de başkentiyiz. Termal sularımızla gelen misafirlerimiz şifa bulabiliyorlar, dinlenebiliyorlar. Bu bakımdan son derece kıymetli. Geçen yıl 500 bin civarında bir seyirci ağırladık burada, misafir ağırladık. Bu yılda yine 500 binin üzerinde bir spor severi vatandaşımızı, gelen misafirlerimizi bu alanda ağırlamayı planlıyoruz. Gündüz yarışlar, akrobasi şovları, gece de konserlerle bir taraftan sporu, bir taraftan müziği insanlarla buluşturmaya devam ediyoruz. İnşallah gelecek yıl 10.sü düzenlenecek. 10. yılda 10 gün etkinliğiyle gelecek yıl gerçekleştireceğiz. Dileğimiz bu organizasyonun uzun yıllar boyunca gerçekleşmesi ve artık tamamen kalıcı hale gelmesi. Çünkü dediğim gibi Türkiye'nin bu tip organizasyonlarda dünya spor arenasındaki gücünü, etkinliğini, sürdürülebilirliğini de gösteren bir organizasyon. Böyle bir organizasyonun içinde olmak, ev sahipliği yapmak da bizim için ayrı bir gurur, ayrı bir mutluluk.
2: Efendim çok da önemli isimler geliyor özellikle sanatçı anlamında. Zaten dünyanın en iyi motocross sporcuları burada ama sanatçılar da çok kıymetli ve Türkiye'nin en büyük gençlikle entegre spor festivali
7: evet,
2: bu.
7: Evet.
2: Dolayısıyla 10. yılda 10 gün müjdesi verdiğinizde bir çıldık koptu. O anda neler hissettiniz? O 10 gün nasıl planlanacak?
7: Tabii yani şöyle, burada dünyanın en iyi yarışçılarını ağırlıyoruz. Ve çok küçük yaşlardan büyük gruplara kadar çok değişik yarışçılarımız var. Bir taraftan yarış severleri o yarışçılarla buluşturuyoruz. Yarışları izlemesini sağlıyoruz. Bir taraftan da birbirinden değerli sanatçıları her yıl bu alanda keyifle dinliyoruz. Özellikle gençlerimiz ve çocuklar bu konuda çok mutlular. Hemşehrilerimiz güzel zaman geçiriyorlar. Gelen misafirlerimiz burada gönüllerince eğleniyorlar. Gelecek yılda aynı şekilde akrobasi şovlarla, yarışlarla, çeşitli etkinliklerle, konserlerle, eğlencelerle burada devam edecek bir dolu dolu 10 gün geçirmeyi planlıyoruz.
2: Evet, Sayın Valimizle birlikteyiz efendim. Afyon'da uluslararası bir organizasyon ve bu yıl rekorların kırılması bekleniyor. Seneye de 10. yıl artık bir herkesin tanıdığı, bildiği bir yer haline geldi Afyon ve dünya çapında da bilinen bir yer haline geldi. Görüşlerinizi almak istiyoruz. Size neler hissettiriyor böylesine büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmak?
8: Evet, teşekkür ederim. Öncelikle hem size hem ülkemizin her bir köşesinden ve uluslararası alandan, ülkelerden gelen tüm sporcularımıza, misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Girişte siz de özellikle vurguladınız. Burası artık bir organizasyon şehri oldu. Burası normalde biz ilimizi tanımlarken kuruluşun ve kurtuluşun şehri olarak tanımlıyoruz. Zafer'in başkenti olarak tanımlıyoruz. Mermer'in başkenti olarak tanımlıyoruz. Termal'in başkenti olarak tanımlıyoruz. UNESCO tescilli gastronominin başkenti olarak tanımlıyoruz. Ama artık bu tanımlayın, bu etiketleri artık uluslararası organizasyonun da önemli bir merkezi sıfatını son yıllardaki özellikle motocross şampiyonasındaki başarımızla kazandırmış olduk. Burası tabii bu tek başına bizim buradaki birimlerimizde yaptığımız bir organizasyon değil. Başta Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde, Genç Spor Bakanlığımızın, federasyonlarımızın ve buradaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın, merkezi idarenin, yer yönetimi hiçbir ayrım gözetmeksin. Herkesin elini taşın altına koyup altından yüzünün akıyla kalktığı bir organizasyon. Tabii sorumluluğumuz normal bir organizasyona göre daha fazla, sebebi bu bir uluslararası organizasyon. Burada yapılacak bir eksiklik sadece elimizde, ülkemizin adına bir olumsuzluk olacağı için biz tüm arkadaşlarımızla birlikte işi fazlasıyla ciddiyetle ele alıyoruz ve şükrolsun ki hem bu dönemde hem bundan önceki dönemlerde arkadaşlarımız fazlasıyla hakkını vermişler ve bu sene 9.sünü düzenliyoruz. Burası tabii bir hafta öncesinde, bir hafta boyunca devam eden 30 Ağustos vesilesiyle 25'ten itibaren devam eden bir yoğun bir haftadan çıktı. Zafer Haftası. Malumunuz burası Türkiye'de kuruluşun ve kurtuluşun şehri olarak bir hafta boyunca süren yoğun bir programın içerisinde olduğu Zafer Haftası. Hemen devamında uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz ve nasip olursa bir ay sonra da yine de bir gastronomi festivaline ev sahipliği yapacağız. Onun için bizim şehrimizde her zaman bir organizasyon var. Biz de bu seneki mesela seyircilerimizde hem festivale hem de spor yarışlarındaki izleyici anlamında 500.000 üzerine, yani 500 bin üzerinde bir seyirci bekliyoruz da bu da burası için bir rekor olacaktı. Biraz önceki konuşmalarda da bahsetti. Nasip olursa önümüzdeki yıl 10. yıl, 10. yılda 10 günlük bir festival mottosuyla inşallah çıkacağız. Biz şehrimize hem festival hem müzik severleri hem spor severleri şehrimize bekliyoruz. Tüm lojistiğinden ulaşımına kadar, yayınından tanıtımına kadar, güvenliğinden sağlığına kadar tüm tedbirleri, tüm kurumlarımız el birliği içerisinde almıştır. Hiçbir eksik olmadan gelen misafirlerimizi güzelce ağırlayacağız ve her birini ister ülkemizin farklı köşelerinden gelsin, ister uluslararası ülkelerden gelsin, her bir ziyaretçi, her bir misafirimizi buradan dönüşlerinde fahri birer hemşehrimiz olarak buradan uğurlamayı arzu ediyoruz. Gayretimiz budur. İnşallah başarılı olacağız.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
5: Kredi. Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
6: İklim değişikliği sadece çevre meselesi değil, aynı zamanda doğanın da meselesi. Ece'nin, Ceren'in, Gonca'nın ve tüm kadınların eşitlik, kalkınma ve insan hakları meselesi. Afetlerde kadınların yaşamlarını yitirme olasılığı erkeklerin 14 katı. Milliyet, medya ortağı olduğu Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'yle birlikte iklim krizinin az konuşulan bu yüzünü anlatıyor. Türkiye'nin bu yıl ev sahipliği yaptığı ve dünyamızın geleceğini ilgilendiren iklim konferansı COP31 için özel bir yazı dizisi hazırlıyor. İklim adaleti, kadın liderliği, gıda güvenliği, bakım ekonomisi, adil dönüşüm, iklim finansmanı ve çok daha fazlasıyla ilgili haberler, görüş yazıları ve özel içerikler gazeteniz Milliyet'te.

0: Premier League'in 6. şampiyonluğu için en önemli ayaklardan bir tanesi. Şimdi start alacak.
1: Start verildi ve startla birlikte Herlings'in iyi çıktığını gördük.
0: İzleyeceğiz. Dediğin gibi bir puanın bile önemli olduğu ki Herlings bu işi Çin'e bırakmak istemiyor.
1: Afyon'da ben şampiyon olayım mantığıyla.

Havalı bayrağı. Herlings ilk sırada gördü. Vial ikinci, Geyser üçüncü, Febre bence umduğunu bulamadı. Dördüncü tamamladı. Adamo yarışı beşinci sırada tamamlarken Flanderen altıncı oldu. Herlings'i ilk kutlayan da Vial oldu. Şimdi Geyser de geldi oraya. Afyon Karahisar'da son 5 saniye tabelası kalktı ve start verildi, mücadele başladı. Afyon Karahisar'da motorların sesi kulaklarınıza geliyordur.

Jeffrey'i dinleyelim. İki kez kazandın yine. Şampiyonluğu perçinledin. Takım arkadaşın da seni çok zorladı. Evet, hafta sonu çok üst düzey performans sergiledik. Ve takım arkadaşımı da tebrik ediyorum. O da harika bir iş çıkardı.

bir yokmuş, hep bir eksik saymışlar. Gün batmış, gün doğmuş, bir bir döktüm yaprakları. Kendim saydım baktım, zaten birden daha çok eksik var. Sevinin, dövünün sonu yok.

Sağ olun, merhaba Afyon. Sizi görmek çok güzel ve çok güzel gözüküyorsunuz. Ben de sizi seviyorum.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
5: Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen D-Smart'a.

Herkese merhaba, Onur Kırış ben. Yine yeni bir Dream On'la karşınızdayım. Şimdi hazırsanız hep birlikte geçtiğimiz hafta bu ekranda en çok istek alan, en çok izlemek istediğiniz 10 video klibi izliyoruz.

Listenin tam ortasına geldiğimizde ise kalabalık bir grupla karşılaşıyoruz ama bu sefer 3 farklı isim. Ayşe Hatun Önal, Çodur ve Ozan Bayraş ortak çalışması çıktı yangınlar 5 numara.

Eğer siz de favori video klibiniz bu listede yer alsın istiyorsanız, tek yapmanız gereken sosyal medya hesaplarımızı takip edip isteklerde bulunmak. Yeniden yeni bir listeyle karşınızda oluncaya kadar hoşça kalın.

0: Oyuncu Sanat Yılı'na özel Türkiye turnesi devam ediyor.
1: Gece ateşin, gündüz güneşin.
0: 3 Ekim, Gaziantep Şahin Bey Kongre ve Sanat Merkezi. 4 Ekim, Adana Çukurova Üniversitesi Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler Bu Bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Bazı şeyler böyledir. Modası hiç geçmez.
2: Modası geçmeyen lezzet al beni.
3: Çikolata, bisküvi, karamel, uyumamı. Al beni al.
4: Yepyeni bir okul dönemi yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.

Selamünaleyküm.

0: Gençler.
1: Buyur abi.
0: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi One'da.

0: Türkcell faturanda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
6: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
7: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır.
8: Yepyeni bir okul dönemi yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
9: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. sigaragerçekleri.com.
10: Fethah Can'dan 30. sanat yılına özel Türkiye turnesi devam ediyor.
11: Gece ateşin, gündüz güneşin.
10: 3 Ekim Gaziantep Şahin Bey Kongre ve Sanat Merkezi. 4 Ekim Adana Çukurova Üniversitesi Açık Hava Tiyatrosu. Organizasyon 17.10 Prodüksiyon ve Star Event Prodüksiyon. Biletler bu bilette. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
12: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Hani bensiz bir hiçtin, bir hiçtin, bir hiçtin.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestij Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok, her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
5: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır.
6: Kazancım net, sigortam net.
7: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.

geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde, benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gücün mu o zaman, olur mu?

0: Evet efendim.
1: Yengeme de verin.
2: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur. Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla... Ülker çikolatalı gofret
3: sevmeyen var mı? Biraz fazla almadınız mı?
4: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
3: Yok mu bunun bir çaresi?
5: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
6: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
7: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Hangi kredi?
8: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
9: İklim değişikliği sadece çevre meselesi değil, aynı zamanda doğanın da meselesi. Ece'nin, Ceren'in, Gonca'nın ve tüm kadınların eşitlik, kalkınma ve insan hakları meselesi. Afetlerde kadınların yaşamlarını yitirme olasılığı erkeklerin 14 katı. Milliyet, medya ortağı olduğu Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ile birlikte iklim krizinin az konuşulan bu yüzünü anlatıyor. Türkiye'nin bu yıl ev sahipliği yaptığı ve dünyamızın geleceğini ilgilendiren iklim konferansı COP31 için özel bir yazı dizisi hazırlıyor. İklim adaleti, kadın liderliği, gıda güvenliği, bakım ekonomisi, adil dönüşüm, iklim finansmanı ve çok daha fazlasıyla ilgili haberler, görüş yazıları ve özel içerikler gazeteniz Milliyet'te.
10: Tam Taşçı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 9 Eylül Eskişehir Kent Park Festival Alanı. 12 Eylül Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi. 19 Eylül Samsun Grand Sheraton Beach. 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
11: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Bazı şeyler böyledir, modası hiç geçmez.
2: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
3: Yepyeni bir okul dönemi yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Dream Türk'ü HD olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.
2: Gençler.
3: Buyur abi.
2: Türksel var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
3: Çok iyi.
2: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
3: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda. Wanda. Sabit fiyatla. Wanda. Daha uyguna.
1: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Türkcell Wanda. Hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
5: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
6: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
7: Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen

0: Tam Taşçı 2026 Sende de Benden Var turu devam ediyor. Bu gidişat sorun olacak. 9 Eylül Eskişehir Kent Park Festival Alanı. 12 Eylül Konya Selçuklu Kongre Merkezi Açık Hava Sahnesi. 19 Eylül Samsun Grand Sheraton Beach. 29 ve 30 Eylül İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu. Biletler Paso ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın. Faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: Yepyeni bir okul dönemi yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.

0: Mi yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlara 15 bin liraya varan indirimle peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla sahip ol.
1: Okula dönüş koşuşturmasında bütçenizi düşünen teklif D-Smart'ta. 35 megabite kadar hızlı, limitsiz internet, aile spor veya film dizi paketinden istediğiniz biri ve D-Smart Go kısa süreliğine ayda 1049 lira yerine 709 lira. Hemen D-Smart'a.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas arası. Çok her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

Assalamualaikum.

HD olarak TürkSat 4A uydusundan DreamTurk.com.tr'den D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

yansımasın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın.

Ben şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.